İzmir'den Köln'e uzanan 20 yıllık bir hikaye. Bir dönem Kent Koda'nın solistiydi, bugün Ahtapot'la daha psikodelik sularda yüzüyor.

0: da kendisi ne kadar değişiyor. Mikrofonda ben Gökçe Göksu, bizden biri başlıyor. Önç, hoş geldin stüdyomuza.
1: Hoş bulduk.
0: Önç, Almanya'ya sen 20 yıl önce geldin yaklaşık. 9 Eylül Üniversitesi'nde şan ve opera eğitimi almıştın. Burada da Köln Müzik Yüksekokulu'nda yine opera eğitimi aldın. O zaman Köln senin için neydi? Neden Almanya ve neden özellikle Köln'ü tercih ettin?
1: Biraz tesadüf. İzmir'de okulu bitirmiştim ve işte opera okuduğum için Avrupa'da devam etmek istiyordum öğrenimime. Ve Köln tercih ettiğim şehirlerden bir tanesiydi ve Köln'ün sınavında geçince diğer şehirleri eledim ve burada kaldım.
0: Müzisyen Öğünç'e derinlemesine girmeden önce Öğünç Kardelen kimdir ona bakalım biraz istiyorum. Sabah kalktın, uyandın, ilk iş olarak ne yaparsın, günün nasıl başlıyor?
1: Ya büyük ihtimal Almanya'da hepimizi saran kahve içme olayı bende de var ve sabah ilk gerçekten böyle sabah bazen gece yatarken bile oh sabah olsa da kahve içsem diye yatıyorum ve önce kahve, ondan sonra iki tane küçük çocuğum var, onlar zaten benim şeyim, Veka benim
0: sen bir çalar saatim
1: onlar beni kaldırıyor zaten ve bir şekilde her gün müzikle alakalı bir şey var. Hani serbest çalıştığım için ya birilerine mail yazmam gerekiyor ya bazen bir yere şarkı yetiştirmem gerekiyor. Böyle kulaklığı takıp böyle çocuk çığlıklarının arkasında bir şeyler çalıyorum. bazen böyle mutfakta oturup işte ne olmuş ne bitmiş biraz hayat işte içimi karartıyorum haberleri.
0: Yaratıcı şeyler.
1: Aynen, evet, evet.
0: Müzik yaratıcılık gerektiren bir alan. Seni müziğe ilk kim bulaştırdı? Yani evde mi başladı, okulda mı, yoksa böyle etkilendiğin çevrende bir aile büyüğü birileri mi vardı?
1: Şu zamandan biraz farklı olarak beni annem oldukça müziğin içine soktu böyle. Hani artık çocukları biraz serbest bırakıyoruz ya, bizde benimki biraz farklıydı. Yani tam böyle Mozart'ın babası gibi olmasa da annem beni her işte daha 6-7 yaşındayken her hafta mandolin kursuna götürdü. Hafta sonları çocuk korosuna götürdü. Ya bir şekilde zaten müziği seviyordum. Hani müzik, annem daha sabah kalktı, annem babam sabah kalktığında İlk işleri radyoyu açmaktı. Böyle ya o benim çalar saatimdi yani o zamanlar. Ve bunun çok etkisi var. Hani annemin beni sürekli bir yerle ve hani o zamanlar biraz buna kızıyordum böyle işte herkes.
0: Kendi müzisyen değildi ama annen.
1: Hayır, değildi. Ama çok büyük müzik hayranı ikisi de, devamlı konserlere giden, işte her türlü konser, senfoni konserleri olsun.
0: 20 yıldır Almanya'dasın dedik. Şimdi baktığında o 20 yıla Türkiye'nin neyini özlüyorsun? Almanya'nın neleri seni zorladı ilk geldiğin başlarda?
1: Biraz klişe olacak belki ama ben İzmir'den geliyorum ve gerçekten denizi özlüyorum. Hani o deniz kokusunu ve Türkiye'de biraz daha sağlıklı olduğumu, burada çok alerjim çıktı benim. Ben 30 yaşıma girdiğim anda böyle sanki vücudum bir anda patladı böyle.
0: Ondan çoğumuz muzdaripiz.
1: Evet, yani hiçbir yılın hiçbir zamanı fark etmiyor. Hani bahar, yaz, sonbahar, her türlü yediğim şeyler işte yani çok her şey harika burada. Bayılıyorum ormana gitmeye, işte doğaya. Ama o deniz gibisi yok. Gerçekten böyle hani geçen hafta oradaydım zaten. Böyle bir şeyler var ki öyle bir işlemiş ki içimize. Yani o işte Karşıyaka'dan konağa gitmek bana yetiyor böyle o gün mutlu olmak için.
0: Burada da Ren var yani. Hauptbahnhof'tan Deutz'a geçebilirsin.
1: Doğru söylüyorsun ama aynı şey değil. Yani nehir kokusu farklı bir koku gerçekten. Hani nehir de çok güzel. Bu arada çok enteresan bir şey. Ben Türkiye'de şan okurken Ren Nehri hakkında şarkılar söylüyor. İşte im Rhein, im Heiligen Strom. Ve o zamanlar hani Almanya'ya gelmek gibi planım yoktu. Yani Türkiye'deyken ben Ren hakkında şarkılar söylerken şimdi buraya gelip İzmir'de deniz hakkında şarkılar söylüyorum yani.
0: Kaderin bir cilvesi.
1: Evet, evet, evet.
0: Peki sıfırdan hayat kurmak nasıldı burada? Yani seni zorlayan şeyler oldu mu? Bunu hiç beklemiyordum dediğin veya yeni gelen, daha doğrusu böyle 20-30 yıldır burada olan insanlar için hep çoğunluğumuzda öyle bir dönem vardır ya, bırakıp gideyim lanet olsun. Öyle bir nokta oldu mu hiç hayatında?
1: Ya enteresan.

0: Tam biçimde hiç olmadı. Ya ben o kadar geldiğimde o kadar mutluydum ki böyle başka bir ülkeye gelmek. Bir de hani Türkiye'de biliyorsunuz herkes ailesiyle yaşar. Buraya geldim tek başıma yaşıyorum. Ehrenfeld'de oturuyorum böyle hayatın artık o zamanlar hele müthişti böyle underground işte Sonic Ballroom, Köln'ü bilenler bilir böyle. Oralara böyle yürüme mesafesiyle oturuyorum. Ya sonra direkt buraya gelince kendime sosyal ortam olarak bir grup aradım. İşte bir ska grubuna girdim böyle 20 kişilik falan. Onlarla arkadaş oldum. Ve zaman farklı bir zamandı. Yani bu kadar işte sosyal medya diye bir şey yoktu. Yani sosyallik gerçekten dışarıdaydı ve ben çok sosyaldim. Yani geldiğim andan itibaren hatta o kadar sosyaldim ki artık böyle okul falan biraz zorlanıyordum yani okula devam etmek için.
1: Burada o müzik dünyasına girdim dedin. Daha sonra da Kent Koda dönemi başladı senin için. Biraz ona değinelim istiyorum. Kent Koda Almanya'daki müzik yolculuğunun önemli bir parçası. Seni zaten birçok kişi, dinleyicilerimiz de, Kozmo dinleyicileri de o grubun solisti olarak tanıdılar. Kent Koda nasıl ortaya çıktı?
0: Kent Koda şöyle başladı. Hani küçük bir grup kurmak istedim. Tek şey fazla komplike olmayan işte Türkiye'deki gibi işte barlarda çalarız falan diye öyle başladı. Daha o zamanlar daha Almanya'da bu işler nasıl yürüyor pek bilmiyordum. Hani bir grup kendi müziğini mi yapar işte cover grubu olarak başladık. Ondan sonra bir iki tane şarkı söylerken benim basçı arkadaşım Alman Christoph. Avusturyalı bu arada. Bir iki tane Türkçe şarkımı duydu ve niye biz Türkçe yapmıyoruz dedi. Aslında ondan geldi bu teklif yani. Sonra Türkçe şarkılar yapmaya başladık. Türkçe şarkılar yaparken de baktım ki insanların aslında benden beklediği şey biraz daha gerçekten Türkiye'ye ait olan şeyler. Hani sonuçta burada daha çok Alman kitlemiz vardı ya da Almanlara çalıyorduk. Ve onlar zaten hani onları için pek bir şey ifade etmiyordu hani onların müziğini ya Batı müziği yapmak ve biraz böyle Türk ritimleri girmeye başladı falan derken gerçekten bir Türk folk indie grubu ortaya çıktı Kent Koda diye.
1: Peki Kent Koda dönemi neden bitti senin için?
0: Çok doğal bir bitişti. Yani çaldık çaldık, orada çaldık, burada çaldık. Büyük konserler verdik, çok küçük konserler verdik. Bayağı politik, aktif bir gruptuk. Ve artık böyle şeyi kaçtı biraz. Böyle bir heyecanı kaçtı. Böyle yeni bir hem müzikal olarak hem de işte o üç kişinin beraberliği. Yani doğal bir bitiş oldu. Arada hiçbir kavga ya da bir geçimsizlik falan olmadan her şey aslında yolunda giderken yetti artık dedik ve tam o sırada zaten korona geldi. Bu bir şey gibiydi bizim için. Hani bir sinyal gibiydi. Tamam korona geldi zaten her şey bitiyor. Biz de bitelim artık falan diye. Ama neyse ki her şey devam ediyor.
1: Bir adım daha öteye taşıdın müziğini diyebiliriz. Şimdi artık Ahtapot'la dinleyenlerin karşısındasın.
0: Evet.
1: Indie folk'tan sonra bu kez ses dünyası böyle biraz daha karanlık, deneysel ve psikodelik diyebiliriz. Müzikte böyle bir dönüşümü neden yaşadın?
0: Herhalde o dönem zaten böyle bir sürü gruplar çıktı işte Altın Gün işte zaten onlar bunu başlattı Derya Yıldırım ve biraz böyle içimizdeki köklerin farkına vardığımız bir dönem oldu böyle 2015'ler falan zamanı ve yavaş yavaş böyle herkes de daha önce Türk müziğini bilen herkes de olduğu gibi bende de biraz böyle kökleri gidiş işte eski dinlediğim şeyler Barış Manço'lar, Selda Bağcan'lar falan onların etkileşimi bir anda bir farkındalık yarattı ve yaptığım şarkılar da o yöne gitti birazcık. Ve bunu Kent Koda ile yapmak biraz abes oldu açıkçası. Çünkü uymadı şarkılar ve benim artık başka bir sound'a gitmem lazım diye düşündüm. Ve Ahtapot böyle çıktı ortaya. Aslında Ahtapot'un ilk kayıtlarında hala eski grup arkadaşım çalıyor mesela basları.
1: Şimdi hazır gitarın da yanındayken küçük bir müzik sözlüğü yapalım istiyorum. Çünkü burada ben işte indie folk diyorum, psychedelic diyorum, işte punk diyoruz, konuşuyoruz ama dinleyicilerimizin biraz kafasında otursun istiyorum. Bize biraz anlat istiyorum. Gitarınla bize biraz aynı melodiyi işte indie folk, sonra punk, sonra ahtapot tarzında böyle biraz psychedelic olarak çalabilir misin?
0: Bu benim için de enteresan bir
1: deneyim olacak.
0: Deneyim.
1: Tamam.
0: Şu an gitarım akustik bir gitar. Yeni grubum Ahtapot'ta elektro gitar çalıyorum ve gerçekten çok fazla efekt var. Yani gitarlarda da efekt var. Sesimde de böyle sesimde de falan. Yani onu canlandıramam ama mesela bu Kent Koda'dan bir şarkı. Bu bizim en bilinen şarkılarımızdan bir tanesi. Ah bu güzel hayat.

Eğer açıklamam gerekirse hani bu şarkı biraz daha böyle singer-songwriter ekolünden gelen hani birinin Kent Koda ile yaptığımız şarkıların hepsini ben tek gitarla çalıp söyleyebiliyorum mesela. Ahtapot'la yaptığımız şarkılardan bir tanesini çalayım mesela.

0: Mesela bu şarkı 9-8'lik bir şarkı ve işte her şey biraz daha büyük, biraz daha geniş ve arada sürekli işte gitar soloları geliyor, davulların daha yüksek olduğu bir müzik.
1: Önce sen sadece sahnede şarkı çalıp söylemiyorsun, aynı zamanda tiyatro eserlerine de müzikler besteliyorsun. Nerelerde çalıştın şimdiye kadar? Hangi eserlere müzik yaptın? Var mı yine bu dönem böyle bir proje?
0: Yani sürekli bu tiyatro müzikleri 6 hafta sürüyor genelde. İşte bir şehre gidiyorum. O şehrin tiyatrosunda yani genelde rejisörler beni, yönetmenler beni alıyor oyunlarını. İşte bir takım olarak diyoruz. Yönetmen, kostümcü ve müzisyen. Şu an yarın hatta Heidelberg Tiyatrosu'nda yeni bir oyunum başlıyor. Babel diye. Türkçesi Babil. Ve oyunda hem sahnede olacağım hem de müziklerini yapacağım ve oyunculardan da birçoğunun müzik aletleri çaldığını biliyorum. İşte birlikte bir şeyler gerçekleştirmeye çalışacağız. Bundan önce Mannheim Tiyatrosu'ndaydım. Ama en çok çalıştığım tiyatro ve Köln'de yaşayanlara özellikle tavsiye ediyorum gitmelerini. Comedia Köln. Köln'ün gençlik ve çocuk tiyatrosu ve gerçekten harika programları var. Bütün dinleyenleri komediye gitmeye davet ediyorum.
1: Tiyatroda şimdi tamamen ucu açık bir yaratıcılık sürecine girmiyorsun. Sonuçta bahsettiğin gibi bir yönetmen var, oyunun bir senaryosu var, hikayesi var. Sen de oyunculara ve sahnedeki o havaya, o hikayeye uyacak besteler yapıyorsun. Sadece kendi bildiğin, istediğin bir dörtlük yok. Yani etrafında o içine girmek durumunda olduğun bir korse var diyebiliriz adeta. Bu normal şarkı yazmaktan daha zor bir iş mi senin için, sana o şeylerin verilmiş olması, çizginin?
0: Bambaşka bir duygu gerçekten. Yani birine bağımlı olmak, birçok faktöre bağımlı olarak müzik yapmak gerçekten. Ama sanırım bunu zaten yaşayan ve kendi müziği yapan insanlar da var. Hani ben Kent Koda ve Ahtapot gerçekten ticari olmayan gruplar. Yani o yüzden bizim bu özgürlüğümüz var aslında. Hani Kent Koda'da da Ahtapot'ta da bu özgürlüğüm var. Ama sanırım kendi müziğini yapıp da bu özgürlüğü olmayan aslında birçok müzisyen de var sanırım. Ama tiyatroda yine bana oldukça büyük özgürlükler tanıyor açıkçası. Özellikle çalıştığım yönetmenler artık benim müzik dilimi bildikleri için ve genelde aynı yönetmenlerle çalıştığım için ben de kafamda tabii ki yine oyuna uygun ya da sahneye, kostümlere uygun bir dünya yaratabiliyorum.
1: Şimdi az önce burada sen şarkıları çalıp Türkçe söylerken ben seni çok kez sahnede de izledim, dinledim tabii ki, ama yanımdaki böyle genelde konserlerinize geldiğimiz zaman hep etraftaki insanların çoğunluğu Alman dinleyiciler oluyor. Hep onu orada da düşünmüşümdür. Yani benim şu anda aldığım o duyguyu, benim hissettiğim şeyi, yani böyle insanın o sözleri dinlediğinde bana verdiği bir şey var, onu anlıyorum. Tüylerimi diken diken ediyor, kafamda bir şeyler canlandırıyor, beni bir yere alıp götürüyor. Ama yanımdaki onu dinleyen, bu kelimeleri anlamayan insan bu duyguyu nasıl yaşıyor diye hep merak etmişimdir. Yani sen sahnedeyken bunu nasıl gözlemliyorsun? Yani yaptığın müzik, kullandığın dil Türkçe olunca, seyirci Alman olunca o duyguyu verdiğini, yeteri kadar anlaşıldığını düşünüyor musun? Onun eksikliği oluyor mu bazen?
0: Ya çok enteresan bir şey. Ben bunu Kent Koda konserlerinde de çok sıkça söyledim. Bizim kadar depresif sözleri olup dans eden seyircisi olan bir grup yoktur herhalde. Yani böyle gerçekten çok hüzünlü şeyler söylüyoruz ama insanlar böyle önümüzde dans ediyorlar falan. Ama sanırım senin söylediğin şey çok önemli. Yani arada Türk seyircilerin olması ve ben o enerjinin yayıldığını düşünüyorum. Yani böyle ben o kadar çok duydum ki Almanlarda. Aa, yanımızdaki sizin sözleri çok iyi söylüyordu. Aa, çok harika. Yani Almanların böyle bir özelliği var. Böyle birilerinin mutluluğuna sempati duyma özellikleri var gerçekten. Ben karımdan da biliyorum. O da Alman. Ve böyle biz Türkler biraz daha seçiciyiz. Türk seyircisi daha çok bildiği şeyleri dinlemek istiyor. Mesela biz daha çalarken arada gelip birinin işte ya Duman'dan şunu çalar mısın dediği oluyor mesela. Hala.
1: Sözlerini söylemek istiyor. Bilmediği
0: Evet,
1: şeyi
0: evet,
1: dinlemek
0: evet, evet.
1: istemiyor.
0: Almanlarda pek o yok. Yani Almanlar daha açık mı diyeyim artık? Bunu açık da demek istemiyorum açıkçası ama onlarda bu kültür var. Hani böyle birinin sahnede kendi eserlerini göstermesi alışıldık bir şey.
1: Şimdi güzel güzel çaldın, dinledik. Ahtapot'tan bahsettik ama yakın zamanda dinleyiciler, sizi dinlemek isteyenler canlı olarak nerelerde görebilirler? Sahne, konser, neler var?
0: Kişisel olarak işte benim Heidelberg'de yeni bir oyunum var. Mannheim'de başka bir oyunum devam ediyor. Muta Dili diye. Hatta o da yarı Türkçe yarı Almanca bir oyun. Yine şehir tiyatrosunda. Valla oralara gelen olursa çok sevinirim. Ahtapot'la ufak ufak konserlerimiz var. Bizi Instagram'dan takip edebilirler. Seneye işte birkaç festivalde çalacağız. Hatta takip ederseniz çok seviniriz. Ve daha da önemlisi albümümüz çıktı 2 hafta önce. Ve albümümüzü dinlerseniz zaten çok seviniriz. Alırsanız daha da seviniriz. Ve Köln'de de birkaç tane plak dükkanında var. İşte A Müzik'te ya da Groove Attack Records'ta. Gittiğim yerlere de bırakıyorum. İzmir'de bile var hatta. Kızlar Aslanı'nda bir ikinci katta bir plakçı var. İzmir Plakçılık. Orada da bulabilirsiniz.
1: Albümden bahseder misin bize biraz?
0: Albümün adı Mutluluk. Bu kesinlikle hiciv ya da işte
1: ironi
0: değil. Gerçekten mutluluk. Çünkü hepimiz bir şekilde mutluluğu arıyoruz. Hani ben de bir şekilde mutluluğu arıyorum. Hatta böyle mutluluğu ararken de o kadar çok engelle karşılaşıyoruz ki. Ya bu engeller bir şekilde işte bizim hayat dediğimiz şey çıkıyor ortaya. Ya bu albümde öyle bir şey. Yani mutluluğa ulaşırken arada bir sürü engeller ya da işte karşılaştığım insanlar var. Bu albümde de bunlar var. İşte şarkılardan bir tanesinin ismi mesela Vincent. Benim oğlumun ismi. Vincent'la ilgili bir şarkı var. Nadia diye çok sevdiğim bir arkadaşım var. Onunla ilgili bir şarkı var. Biraz önce çaldığım Oyna var mesela. O biraz daha işte hayatta karşılaştığımız kötü insanlarla alakalı. Ve teknik kısmına da gelirsem, benim içimde büyük bir analog özlemi var. Böyle evde kendim deneyler yaparken kaset kullanıyorum mesela, teypler kullanıyorum. Ve albümü de tamamen kasetçalarla kaydettik. Böyle 4 kanallı bir kasetçalarla. Her kanala bir enstrüman girdi ve bütün albümü canlı çaldık. Ve o kaset sesi de geliyor albümü dinlerken.
1: Tam böyle bizim kuşağa uygun.
0: Yani evet, böyle ona yatkın bir dönemdeyiz. Böyle o kadar her şey, o kadar çığırından çıktı ki.
1: Dijital.
0: Böyle, evet, evet. Yani eskiden de vardı nostalji diye bir şey. Ama artık nostalji çok daha anlamlı bir döneme girdi benim açımdan.
1: Peki sen bir müzisyen olarak bu etrafında olup biten bu dijitalleşme, bu kolay getirdiği kolaylıklar, ona karşı nasıl kendini koruyorsun?
0: Açıkçası ben bütün imkanlarından yararlanıyorum. Hani dijital, ya bence aslında müthiş bir şey. Yani gerçekten böyle streaming kanalına girdiğiniz zaman artık dünyadaki bütün şarkıları dinleme imkanınız var yani. Gerçekten hepsi orada. Ve bence bu müthiş bir şey. Mesela bugün ben Mainz'tan Köln'e gelirken böyle belki 30 tane yeni şarkı dinledim. Yani böyle bir imkanımız var artık. Bence bu güzel bir şey. Ya da işte bir müzisyenin eskiden 2 tane fotoğrafını görmek için dergi alırdık. Artık böyle bütün yaşamına bakabiliyoruz. Böyle bütün filmler var falan. Bunlar güzel bir şey. Korumaktan belki kalsın ne kadar seçici olabilmek. Olmak. Ya o seçicilik çok önemli. Gerçekten hani bir şeylere konsantre olmak hepimizin sorunu artık zaten. Hani hep duyuyorum işte bir kitabı bile bitiremiyorum falan diye. Bende de sürekli böyle yanımda şey tuğla gibi bir kitapla dolaşıyorum. Bir türlü bitmeyen. Ondan korumanın sanırım herkes için kendisinin ürettiği bir yöntem var. Benim yöntemim gerçekten her şeyi kapatıyorum. Yani bir şey yapmam gerekirse telefonu kapatıyorum, bilgisayarı fişten çekiyorum. Hatta bazen VLAN'ı kapatıyorum yani öyle çalışıyor. Yoksa böyle bir anda bilgisayarda müzik yaparken tık tık yandan işte bakayım şey işte Deniz Göktaş çıkmış mı falan.
1: Dışarıdan gelen input
0: evet,
1: çok fazla.
0: Çok fazla, çok fazla.
1: Önç, çok teşekkür ediyorum sana stüdyomuza geldiğin için, konuğumuz olduğun için. Size Ahtapot olarak başarılar diliyoruz sahnelerde. Umarım Köln'de de karşılaşırız, dinleyicilerin karşısına çıkarsınız.
0: Ben de size çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
1: Bugün bizden birinde konuğumuz şarkıcı, besteci ve ses sanatçısı Öğünç Kardelen'di. İzmir'den Köln'e uzanan 20 yıllık yolculuğunu, Almanya'ya geldiği ilk yılları, burada yeni bir hayat kurmayı ve Türkiye'ye duyduğu özlemi konuştuk. Kent Koda'dan Ahtapot'a uzanan yolculuğunu, müzikteki dönüşümü ve indie folk'tan punk'a, psikodelik müziğe uzanan farklı dünyaları keşfettik. Biraz da gitar dinledik. Kozmo Türkçe'de ara ara bizden biri köşemizde özel konuklarımızla onların hikayelerine yer veriyoruz. Kaçırdığınız bölümlerimizi başta ARD Sound olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulabilirsiniz. Mikrofonda bugünlük ben Gökçe Göksu. Başka bir bölümde yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
2: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.